France, they say, bonjour, monsieur. And nasıl sin iyisin teşekkür ederim. That's Turkish. Buongiorno in Italia. Guten Tag in Svenska. Como esta in España?